Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Odaya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Yoğun bir günün içinde kısa bir nefes alanı yaratmak ister misin? Odeon Radyo'da Chill Out ve Down Tempo müzikler eşliğinde yatırım dünyasına dair içerikler gün boyu seninle. Sakin bir akış ve ufkunu genişletecek yatırım içerikleri Odeon Radyo'da buluşuyor.

0: denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Odea Radyo.

0: Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde ekonomideki gelişmeleri, piyasaların yönünü, yatırım kararlarını etkileyen dinamikleri birlikte ele alıyoruz. Yatırım dilini sadeleştirmek için her cuma saat 15'te Odeya Radyo'da buluşalım.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Haftanın ekonomi gündemini daha yakından takip etmek ister misin? Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen, piyasalarda öne çıkan gelişmeleri yatırım odaklı gündemde yorumluyor. Ekonomi dünyasında konuşulan başlıklar her cuma saat 15'te Odeya Radyo'da.

0: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Ekonomik gelişmelerin gündelik hayata etkilerini masaya yatıran yatırım odaklı gündem programı başlıyor.
2: Merhaba, bugün sizlerle son 2 yıldır dünya ekonomisini, teknoloji sektörünü ve hatta finansal piyasaları sürükleyen bir konuyu konuşacağız. Yapay zeka. Son dönemde haberleri takip edenler fark etmiştir. Bir taraftan savaşları konuşuyoruz, bir taraftan artan jeopolitik riskleri konuşuyoruz, bir taraftan ticaret savaşlarını konuşuyoruz, büyüme yavaşlıyor mu diye tartışıyoruz ama tüm bunların yanında sanki bunları hiç yaşanmıyormuş gibi hisse senedi piyasalarına baktığımızda bambaşka bir hikaye görüyoruz. Özellikle Amerika, Tayvan ve Güney Kore gibi teknoloji üretiminin merkezinde bulunan ülkelerde hisse senedi piyasaları güçlü performans göstermeye devam ediyor. Çünkü bu performansın arkasında büyük ölçüde tek bir tema var, o da yapay zeka. İşte bugün biraz bunun nedenlerini konuşacağız. Yapay zeka için yeni sanayi devrimi deniliyor. Öyle mi değil mi? Buna tabii burada cevap vermek çok zor. Bunu biraz gelecek gösterecek ama şu andaki okumalar nasıl? Onu sizinle paylaşmak istedim bu yayında. Piyasalar neden bu konu için bu kadar heyecanlı? Ayrıca aslında bir balon mu oluşuyor ve bundan sonra bizi ne bekliyor sorularına nasıl yaklaşılıyor? Ben naçizane görüşlerimle nasıl yaklaşıyorum? Biraz bunu toparlamaya çalışacağım. Öncelikle rakamlardan başlayalım. Çünkü bazen rakamlar, biliyoruz ki hepimiz artık, uzun analizlerden daha fazla şey anlatıyor. Çünkü bugün dünyanın en değerli şirketlerinden bazıları artık doğrudan yapay zeka hikayesiyle ilişkili. Hepimizin çokça bildiği Nvidia örneğin. Bundan birkaç yıl önce yalnızca Nvidia teknoloji dünyasının yakından takip ettiği bir şirketti. Bugün ise dünyanın en değerli şirketlerinden biri. Yani piyasa değeri 5 trilyon doların üzerine çıkmış durumda. Bu bir karşılaştırma yapsak bu rakam Almanya'nın yıllık ekonomi büyüklüğünden daha fazla. Yani tek bir şirketin değerinin geldiği seviye. Ve bu bile aslında yatırımcıların yapay zekaya ne kadar büyük bir gelecek biçtiğini tek başına gösteriyor. Ancak hikaye sadece Nvidia değil tabii ki. Amerika borsalarındaki yükselişin önemli kısmı son dönemde AI yatırımı yapan şirketlerden geliyor. Microsoft, Amazon, Meta, Alphabet. Bu şirketlerin ortak özelliği nedir? Hepsi milyarlarca dolar harcayarak yeni veri merkezleri kuruyor. Yeni çipler satın alıyorlar. Yapay zeka modelleri geliştiriyorlar. Öyle ki bazı teknoloji şirketlerinin tek bir yıldaki yapay zeka yatırımı bütçeleri artık birçok ülkenin yıllık kamu yatırım bütçesine yaklaşmış durumda. Piyasada aslında şunu satın alıyor. Yani yapay zeka gelecekte şirketlerin karlılığını ciddi bir biçimde artıracak. Bugün satın alınan şey mevcut gelirler değil yani gelecekteki üretkenlik artışı. Burada hemen küçük bir parantez açayım. Örneğin geçtiğimiz sene ticaret savaşları artan tarifelere rağmen dünya büyümesinin çok dayanıklı kaldığını gördük. İngilizce tabiriyle resilience ve bir sürü uluslararası kuruluşun raporlarında başlıklara taşındı. Bunun ana nedenini ise verimlilik, verimlilik sağlayan ana unsurun ise AI teması olduğu anlaşıldı. Dolayısıyla bugün halen piyasalarda da satın alınan şey bu şirketlere ilişkin gelirler, mevcut gelirler değil, gelecekteki üretkenlik artışı demeye devam ediyoruz. Amerika'dan çıkıp Tayvan'a gidelim. Çünkü yapay zeka denildiğinde çoğu kişi Silikon Vadisi'ni düşünüyor ama işin mutfağı büyük ölçüde Tayvan'da. Dünyanın en gelişmiş çiplerini üreten şirket olan TSMC burada bulunuyor. Nvidia'nın tasarladığı çipler, Apple'ın kullandığı işlemciler, AMD'nin geliştirdiği sistemler. Bunların büyük bölümü Tayvan'da üretiliyor. Ve gelirler, mevcut gelirler değil, gelecekteki üretkenlik artışı demeye devam ediyoruz. Amerika'dan çıkıp Tayvan'a gidelim. Çünkü yapay zeka denildiğinde çoğu kişi Silikon Vadisi'ni düşünüyor ama işin mutfağı büyük ölçüde Tayvan'da. Dünyanın en gelişmiş çiplerini üreten şirket olan TSMC burada bulunuyor. Nvidia'nın tasarladığı çipler, Apple'ın kullandığı işlemciler,

kurusu şirket hisseleri yaklaşık %50 yükselmiş durumda. İlk çeyrek karına bakıyorsunuz %50'nin üzerinde. 2026 yılına ilişkin gelir büyümesi beklentilerinin %30'un üzerinde olduğunu görüyorsunuz. Ve işin en ilginç tarafı da şirket yönetimi talep hala kapasitemizin üzerinde diyor. Yani bugün dünyada yapay zeka için gereken çip talebi o kadar yüksek ki üretim kapasitesi yetişmekte zorlanıyor. Bu nedenle birçok ekonomist artık Tayvan'a da yapay zekanın fabrikası diyor. Benzer bir hikaye Güney Kore'de de yaşanıyor. Son yıllarda yapay zeka yatırımları arttıkça yalnızca işlemcilere değil hafıza çiplerine de ihtiyaç duyulmaya başlandı. Ve bu alanın liderleri Samsung ve SK Hynix. İşte bu nedenle Güney Kore borsası son dönemde dünyanın en güçlü performans gösteren piyasalarından biri oldu. Öyle ki bazı hesaplamalara göre KOSPI endeksi geçen yılın aynı dönemine göre %20'nin üzerinde bir yükseliş gösterdi. Yalnızca SK Hynix hisseleri son bir yılda yaklaşık 10 kat yükseldi. Samsung hisseleri de birkaç kat değerlendi. Bugün Güney Kore'nin dünyanın en büyük 6. hisse senedi piyasasına dönüşmesinde yapay zeka yatırımlarının da çok önemli payı olduğu konuşuluyor. Geçtiğimiz günlerde Nvidia CEO'su da yeniden Seoul'a gitti ve bunun da tesadüf olmadığı konuşuluyor. Çünkü artık yapay zeka ekosisteminin en kritik parçalarından biri Güney Kore'nin ürettiği hafıza çipleri. Aslında burada çok önemli bir noktaya geliyoruz. Piyasalar bugün yalnızca bir teknoloji şirketine yatırım yapmıyor. Aslında bir ekosisteme yatırım yapıyor. Düşünün, bir yapay zeka modeli geliştirmek istiyorsunuz. Önce Nvidia'nın işlemcilerine ihtiyacınız var. Sonra Samsung veya SK Hynix'in bellek çiplerine ihtiyacınız var. Ardından da TSMC'nin üretim tesislerine, daha sonra veri merkezlerine, daha sonra enerjiye, elektrik altyapısına, soğutma sistemlerine, fiber optik ağlara, yani yapay zeka yatırımı aslında onlarca farklı sektörün aynı anda büyümesi anlamına geliyor. İşte piyasaların bu kadar heyecanlanmasının nedeni de bu. Şimdi bu kadar anlattıktan sonra herkesin sorduğu soruya gelelim. Bu bir balon mu? Bütün bu anlattıklarımızın içinde bunun balon olmaktan çok uzak olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yani bazı şirketlerin değerlemeleri tarihsel ortalamaların oldukça üzerine çıkmış durumda. Dolayısıyla bu finans dünyasında ciddi bir tartışma yaratıyor balon olup olmadığı konusunda. Ve 2000 yılındaki dotcom balonuyla bir benzetme yapılıyor. Ancak önemli farklar olduğunu düşünüyorum. Çünkü o dönemde birçok şirketin ne geliri vardı ne de kârı vardı. Ve aslında belki de o zaman balon olarak düşündüğümüz şey ilerleyen yıllarda internetin hayatımızdaki yerini düşündüğümüzde bir balon olmadığını da kanıtlamış oldu. Bugün yapay zeka yatırımını yapan şirketler dünyanın en kârlı şirketleri. Bunlar yalnızca milyarlarca dolar nakit üreten şirketler. Tek başlarına. Dolayısıyla ortada tamamen hayal satılan bir ortam olmadığı da çok kesin. Piyasaların bu bir balon değil demesinin bir başka nedeni de şu, benim de katıldığım. Yapay zeka artık gelir üretmeye başladı bile. Yani şirketler müşteri hizmetlerinde kullanıyor, yazılım geliştirmede kullanıyor, sağlık sektöründe kullanıyorlar. Hatta üretim hatlarında kullanılıyor. Hatta bankacılıkta bile kullanılıyor. Yani teknoloji laboratuvarından çıkıp ekonominin içine girmiş durumda zaten yapay zeka. Bu nedenle birçok yatırımcı bugün yaşananları internetin ilk yaygınlaşma yıllarına benzetiyor. İnternet bir balon değildi biraz önce söylediğim gibi. İnternetli şirketlerinin belki bazıları balondu ama internet teması bir balon olmaktan çok uzaktı. Şu anda geldiğimiz noktada aslında ilk adımları ifade ediyordu. Yapay zeka tarafında da belki şirketler bazında bazı süreçler yaşayacağız. Ama bunun son derece kalıcı bir tema olduğunu, teknolojinin kalıcı olduğunu görüyoruz. Belki sadece her şirket kazanan olmayacak ama yine de temaya balon demenin son derece zor olduğunu söylemek gerekiyor. Önümüzdeki birkaç yılın en kritik sorusu da şu olacak. Yapay zeka şirketlerin verimliliğini gerçekten ne kadar arttıracak? Eğer beklendiği kadar büyük bir üretkenlik artışı yaratırsa bugün gördüğümüz değerlemeler geriye dönüp baktığımızda çok da pahalı görünmeyebilir. Ama eğer beklentiler fazla iyimser çıkarsa piyasalar zaman zaman ciddi düzeltmeler yaşayabilir. Burada yine bir parantez açıyorum. Son dönemde ABD'de tahvil faizlerindeki düşüşün sınırlı kalması ve yükseliş unsurlarının daha ön planda olması AI temasının da gözlerini kapatabileceği bir unsur olmaktan uzak değil. Dolayısıyla orada daha da yükselen ya da yüksek seyretmeler

0: etmeye devam eden tahvil faizleri gördüğümüz durumda piyasalarda AI'ın da içinde bulunduğu ciddi düzeltmelerin yaşanabileceğini göz ardı etmemek gerekiyor. Programı kapatırken bir düşünce bırakmak istiyorum. Yani bundan 30 yıl önce internet hayatımıza girdiğinde çoğu insan bunun bir gün alışverişten bankacılığa, eğitimden iletişime kadar her şeyi değiştireceğini öngörememişti. Bugün yapay zeka konusunda da benzer bir noktadayız gibi gözüküyor. Evet, belki bazı beklentiler iyimser, belki dediğim gibi bazı şirketler gözden düşecek ama görünen o ki dünya ekonomisinin yeni büyüme hikayesi artık petrolle bugünlerde yatıp kalksak da değil, petrol değil, emlak değil, sosyal medya değil ama yapay zeka. Ve şu an hem Amerika'nın hem Tayvan'ın hem Güney Kore'nin borsalarına baktığımızda yatırımcıların bu hikayeye güçlü biçimde inanmaya devam ettiğini de görüyoruz. Bir sonraki programda yeniden buluşmak dileğiyle diyorum. Teşekkürler, hoşça kalın.
1: Ekonomist Özlem Bayraktar Gökçe'nin ekonomi gündeminin gündelik hayatımıza yansımalarını aktardığı yatırım odaklı gündem sona erdi.

Merhaba, ben Odeya Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin. Günün temposu fazla mı hızlı? Biraz yavaşlamaya ihtiyacın varsa Derin ile Chill Zone'da seni müziğin en sakin haline davet ediyorum. Her perşembe saat 15'te yeni bölümlerle ve saat 20'de tekrar bölümleriyle yayındayım. Chill Out ve Down Tempo şarkılarla Odeya Radyo'da buluşalım. Odeya Radyo.

Odaya'ya gelenler kazançlı çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de.

Müzik ruh halini değiştirebilir. Doğru yatırım bilgisi ise bakış açını. Odeya Radyo'da gün boyu özenle seçilmiş şarkılar eşliğinde yatırım dünyasına dair sade ve anlaşılır içerikler seni bekliyor. Günün temposuna kısa bir mola vermek için Odeya Radyo'yu dinlemeye devam et.

Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odea Radyo.

0: Yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Gün değişir, piyasalar hareketlenir, gündem hızla akıp gider. Ama iyi müzik ve doğru içerik her zaman iyi hissettirir. Odeya Radyo'da yatırım dünyasına dair içerikler ve sakin melodiler gün boyu sana eşlik ediyor.

Yeni haftanın ekonomi gündemi yatırımın sesinde değerlendiriliyor. Piyasalarda öne çıkan gelişmeler, yatırım dünyasında konuşulan başlıklar ve haftanın dikkat çeken verileri şimdi Odaya Radyo'da. Gündemin öne çıkan başlıklarını Odaya Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin'in yorumladığı Yatırımın Sesi her pazartesi saat 11'de yayında.

0: Haftanın ekonomik verileri ne söylüyor? Piyasalar bu gelişmelere nasıl tepki veriyor? Ben ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde tüm bu başlıkları sade ve anlaşılır bir dille ele alıyoruz. Yatırım odaklı gündem her cuma 15'te Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi için odeyabank.com.tr'yi ziyaret edin.

Havalar ısınıyor, tempo biraz yavaşlıyor. Günün ritmine chill out ve down tempo seçkiler eşlik ederken yatırım dünyasının öne çıkan başlıkları Odeya Radyo'da seninle buluşuyor. Müzik ve yatırımı aynı akışta buluşturan yayınlar gün boyu Odeya Radyo'da.

Let me tell you a story. And if, after, you still want me to stay,

Merhabalar, ben Zeliha Saraç. Yatırım Odaklı Podcast'a hoş geldiniz. Bugün farklı bir konudan ilerleyeceğim. Her zamankinden biraz daha farklı diyelim. Daha derin bir yolculuğa çıkarmak istiyorum ben sizlere. Ekonomi dediğimiz sadece rakamlardan veya verilerden oluşan bir olgu olmadığını her zaman söylerim. Ekonomi aslında hayatın ta kendisidir. Biz bunları krizlerde yaşadık. Bazen bir sabah bir uyanırsınız, bir gece önce bıraktığınız dünya geride kalmıştır. 11 Eylül sabahı gibi, 11 Eylül sabahını hatırlarsınız, 11 Eylül 2001 ve 15 Eylül 2008'de çok büyük bir kurum olan Lehman Brothers'ın çöküşünü, batışında, iflasında hatırlarsınız belki. Veya Orta Doğu'da bir sabah uyandığınızda, örneğin Körfez Savaşı gibi, başka bir güne uyandığınızı anlarsınız. Dünya döndüğü sürece her zaman krizlere gebe. Jeopolitik kriz, finansal kriz her zaman. Geçmişten günümüze bu gelişmeler yaşanmıştır. Ama burada biraz daha ben size detaylandırmak istiyorum. Çünkü dünyada krizlerin anatomisini çizmek gerekiyor. Birbirine benzer krizlerdir, birbirine yakın krizlerdir. Her ne kadar nedenleri farklı olsa da. Şimdi Orta Doğu'da mesela petrol kuyularına nasıl bağlanıyor krizler? Onları da biraz açmak istiyorum. Şimdi gelin 2001 yılına gidelim, 11 Eylül tarihine. 11 Eylül tarihinde hiç kimse böyle bir olay yaşanacağını tahmin etmiyordu, edemiyordu. Piyasalar açıktı. Türkiye piyasası da o zamanlar şimdiki gibi 18'de kapanmıyordu. 16.30'da kapanıyordu. Tam kapanışa yakın birdenbire sesler yükselmeye başladı. Televizyon açık. Bir baktık ki Dünya Ticaret Merkezi'ne uçaklar isabet etmiş. Önce algılayamadık, sonra anladık ne kadar büyük bir olay olduğunu. Tabii sadece orada binalar da yıkılmadı. Ekonomiye, devletlere, hükümetlere olan güven de yıkıldı. En büyük sermaye yerle bir oldu. Ki burası New York, finansın merkeziydi. Hatırlayın o günleri, borsa günlerce kapalı kalmıştı. Hem Türkiye'de hem de dünyada. İnsanlar korkuyla nakde döndüler, altına döndüler, alternatif araçlara hücum ettiler. Peki ekonomi yönetimi o dönemde neler yaptı? 11 Eylül'den sonra ekonomi yönetimi ne yaptı? Biraz ondan bahsetmek istiyorum. Zannediyorum burada, bu krizlerde alınacak en büyük ders burada saklı. Yani ekonomiler bu derece sarsıldığı, finans piyasaların çöktüğü, dünyada jeopolitik gelişmelerin bizi zorladığı dönemlerde devletlerin, hükümetlerin ve insanların aldığı tavır burada belirleyici oluyor. Şimdi o dönemde aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri resesyondaydı. Yani ekonomisi çok iyi değildi. 11 Eylül yaşandıktan sonra resesyonda olan Amerikan ekonomisi daha da dağıldı diyelim. Daha doğru olacak. Faizler tarihin en düşük seviyelerine çekildi. Neden? Çünkü insanlarda güven olgusu yerle bir oldu. İnsanların harcama yapmaları istendi. Piyasaya inanılmaz boyutlarda nakit verildi. İnsanlara dendi ki korkmayın, para harcamaya devam edin. O dönemde milyar dolarlar piyasaya sürüldüğünü söyleyeyim. 11 Eylül'de peki ne oldu piyasalar? Onu da hemen size aktarmak istiyorum. 1933 tarihinden beri ilk defa ABD borsaları 11 Eylül ile 17 Eylül arası, yani 1933'ten beri, o savaş döneminden beri ilk defa 6 gün kapalı kaldı. Bu tüm dünya finansal piyasaları yerle bir etti. Hatırlayın ya da hatırlamıyorsanız da kitaplardan okumanızı tavsiye ederim. Ama orada ama işte o günden sonra piyasaya biraz önce bahsettiğim gibi ucuz para tohumları verilmeye başlandı. Birkaç yıl sonra karşımıza çok sayıda büyük ekonomik kırgınlık haline geri geldi bu. Yani ne, ucuz para alındı, insanlar harcamalar yaptılar ve enflasyon körüklendi, kırılganlık da inanılmaz boyutlara geldi. Aslında 11 Eylül yaralarını sarmaya çalışırken 2008 krizinin ilk tohumlarını, temellerini atmış oldu. Şimdi 2001-2005 arasında o kadar çok para piyasaya verildi ki dünya piyasalarına, bankalar artık kime kredi vereceğini şaşırdı. Gelelim efendim 2008 mortgage krizine. Bunun temelleri 2001, 11 Eylül'den sonra bahsetmiş olduğum gibi ucuz paranın piyasaya verilmesiyle atıldı. Peki ne oldu? Anımsatayım sizlere. 2008 senesinde o kadar çok para vardı ki, o kadar bol para vardı ki bankalar hak edeni hak etmeyene ya da uygun olanı olmayana kredi saçmaya başladılar. Dediler ki hiç para kazanmayan veya gücü kuvveti olmayan, maddi olarak gücü kuvveti olmayan insanlara alın bu krediyi, gidin ev alın, gidin harcama yapın. Öyle olaylara gebe oldu ki, o kadar çok para bolluğu vardı ki finansal araçlar üst üste tekrardan değerlendirilerek, ki biz buna türev araçlar diyoruz, tekrar aynı para borçlandırıldı. Şöyle düşünün, 10 birim para var. O 10 birim para kredi şeklinde 100 bine kadar çıktı. Öyle düşünün.
Yani karşısında ya da arkasında bir dayanak olmadan. E peki ne oldu? Bankalar bu kredileri, bu riskli kredileri paketlediler, süslediler. Biraz daha kaliteli yatırım araçlarını içine kattılar. Tüm dünyaya 3A dediğimiz kredi derecelendirmedir bu. 3A notuyla sattılar. Herkes kazanıyordu. Ama herkes. İnanılmaz bir bolluk. Evler alınıyor. Evler ipotek ediliyor, tekrar satılıyor. Krediler ipotek oluyor, tekrar kredi olarak geri dönüyor. Piyasada inanılmaz bir para bolluğu. Ne oldu peki? Ödenemedi onlar. Çünkü biraz önce söylediğim gibi ödeme gücü olmayanlara da o kredileri verdiler. Olmayan paraları da kredi verdiler. Ve elimize kocaman bir 2008 krizi çıktı. 2008 krizi, bu arada onu da söylemek istiyorum. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra küresel ekonomiyi yerle yeksan eden bir krizdi. Mortgage krizi diye, ev krizi diye bildiğimiz. Çünkü bütün finansal araçlar açıkçası piyasada inanılmaz bir para bolluğu. Ne oldu peki? Ödenemedi onlar. Çünkü biraz önce söylediğim gibi ödeme gücü olmayanlara da o kredileri verdiler. Olmayan paraları da kredi verdiler. Ve elimize kocaman bir 2008 krizi çıktı. 2008 krizi, bu arada onu da söylemek istiyorum. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra küresel ekonomiyi yerle

Bilmiyorum hatırlıyor musunuz ya da eğer o dönemde yoktuysanız, yeni gençseniz ya da öyle diyeyim. Şöyle bir belgesellere ve internete girin bakın. Lehman Brothers'ta insanlar ellerinde kutularla tek tek kapıdan çıkıyorlardı. Büyük büyük olaylar yaşandı bu durumda. Lehman Brothers odayı binanın kapısına kilit vurduğunda dünya şunu öğrendi. Kağıt üzerindeki karlar gerçek kar değil. Aslında o para bize ait değil. İnsanlar sokaklarda kaldı. İnanılmaz bir evsizlik yaşandı. Devletler de diyorum bakın batma noktasına geldi. Kurumlar battı. O gün riskli varlıkların paketlerin içinde aslında hepimizin geleceği vardı. Ne oldu? Peki bunlar yaşandı. Sadece Lehman Brothers değil. Çok büyük firmalar ve şu an belki de hala toparlanmaya çalışan firmalar arka arkaya iflas haberlerini almaya başladık. Küçülme haberlerini almaya başladık. İşsizlik inanılmaz boyutlara ulaştı. Hükümetler, devletler çok büyük bankaları kurtardı. Batamayacak kadar büyük banka tabiri o zaman oluştu, size öyle söyleyebilirim. Tabii bunun sonrasında neler yaşandı? 2008 krizinden sonra, mortgage krizinden sonra ABD borsaları 2-3 yıl sene içerisinde kendi zirvesinden %45 ila 55 geriledi. Finansal piyasalarda hem gelişmekte olan ülkeler hem gelişmiş ülkelerin borsaları inanılmaz kayıplar yaşadı ve dünya şunu gördü. Evet, olmayan parayı harcarsak ve ödeme gücümüz yoksa dünya büyük bir finansal krize girer. Bu finansal kriz olarak başladı, sonra büyük resesyona doğru döndü. Toparlamak oldukça zaman aldı. 2008 Lehman Brothers krizi diye nitelendiriyoruz, mortgage krizi diye nitelendiriyoruz. Ne oldu peki? Ne yaptı orada kurumlar? Özellikle ABD Merkez Bankası inanılmaz boyutta, şu an size telaffuz edemeyeceğim büyüklükte paraları verdiler tekrardan dünyaya. Aslında ana problem zaten bol paraydı. Zaman geçti, bir süre sonra o paraları tekrardan sterilize edip geri almak istediler ama piyasa buna izin vermedi. Çünkü piyasa paraya ve nakde o kadar doyumsuzdur ki o nakdi geri çekmesine Fed'in izin vermedi. Olaylar döndü, dolaştı. 2008'den sonra dünyanın tamamı anca ve anca 2011-2015 aralığında toparlanmaya başladı. Hükümetlerin burada aldığı kararlar sonrasında diğer krizlere de davetiye çıkardı. Böyle dönemlerde, yani şu anki olayları bir kenara bırakın, böyle dönemlerde insanlar güven olgusunu tekrar kazanmakta zorlandılar. 2001 krizi 11 Eylül'de hatırlayın, insanlar bir daha uçaklara binmez denildi, alışveriş yapmaz denildi. Amerika'da en çok uçak şirketleri, alışveriş merkezleri, restoranlar zarar gördü. Dolayısıyla hizmet sektörü zarar gördü. İşsizlik %0,59 daha arttı. Amerika için konuşuyorum. Dünyanın tamamına yansıyan bir durum oluştu. Türkiye tarafına baktığımızda da çok fazla etkilendiğimizi söyleyemem. Yine çünkü bizde en önemli konu şuydu, Türkiye'de morgu sistemi yoktu. Ondan dolayı biz daha rahat atlattık, öyle söyleyeyim. Ama gelişmiş ülkelerde mortgage kredileri dolayısıyla türev araçlar nedeniyle çok ciddi etkilendi. ABD, Avrupa ve diğer bütün gelişmiş olan ülkeler. Bununla sınırlı kalmadı tabii. Bir de Orta Doğu'ya, jeopolitik gelişmeler ve enerji savaşlarına dönelim. Dünya sadece finansal krizlerle sarsılmıyor, jeopolitik krizlerle de sarsılıyor. Zaten finansal krizlerle jeopolitik krizler kardeş gibi birbirlerine. Orta Doğu'da ne zaman bir gerilim olsa, ne zaman bir çatışma ortamı olursa, yatırımcının gözü her zaman petrol fiyatlarına kayar, altına kayar, ne olacak diye. Mesela Körfez Savaşı veya daha yakın dönemdeki Orta Doğu'da yaşanan çatışmaları ben size hatırlatmak istiyorum. Orta Doğu'da yaşanan her gerilim aslında küresel piyasalara, enflasyon tedarik zincirine vurulan bir darbedir. O dönemde 30 dolar olan petrol 100 dolara kadar yükseldi. Bu da maalesef hem tedarik zincirini etkiledi hem de petrol fiyatlarının artmasıyla birlikte dünyanın tamamına enflasyon ihraç etti. Çünkü enerji fiyatları yükselince aynı zamanda üretim maliyetleri de yükselir ve bu da maliyet enflasyonunu tetikler. Peki petrol yükseldiği zaman bu sadece akaryakıt zammı mı demek? Hayır, iğneden ipliğe. Bütün üretilen tüm mallara, mamullere, hizmet sektörü de buna dahil olmak üzere fiyat artışları yaşanır ve biraz önce bahsettiğim gibi enflasyonu tetikler. Pekala, şimdi bu şekilde kriz moduna geçen hükümetler ne yapıyor böyle jeopolitik risklerde? Finansal krizlerin en engellenemez tarafıdır bu jeopolitik riskler. Yatırımcı bu yüzden bölgesel gelişmeleri de izlemek zorunda, her zaman kalmak durumundadır. Çünkü risk unsuru her zaman artar. Şimdi bu krizlerden ne öğrendik? Malımızı nasıl koruruz? Devletler neler yaptı? Gelinen noktada
neler yaşandı. Ben

size bir örnekle anlatmak istiyorum. Hatta iki örnekle anlatmak istiyorum. Birincisi, biraz önce anlatmış olduğum gibi 11 Eylül 2001. Dünya piyasaları sadece finansal piyasalar, ulaştırma, yeme içme sektöründe etkili olmuş gibi görünse de asıl kayıp orada biraz önce bahsettiğim gibi güven oldu. Hükümetler bu konuda bazı tedbirler aldılar. Evet, tedbirler işe yaradı mı tartışılır. Peki 2008 krizinde ne yaşandı dünyanın tamamında? Büyük bir resesyon vardı Amerika'da zaten 2001'den itibaren ve ciddi bir resesyona da sürükledi. Hükümetler resesyon olmasın, yani büyüme yavaşlamasın diye bol para dönemine geçtiler. Bol para döneminde insanlar harcadı, harcadıkça daha bir refah seviyesine ulaşıldı. Fakat bu sefer de para el değiştirdi. Bunun sonucunda peki Orta Doğu'daki gelişmeler ne yaptı? Gözü bu sefer finansal piyasalara, borsalara değil, altına, değerli metallere ve petrole kaydırdı. Hükümetler, kişiler, devletler peki ne yaptı? Gelelim can alıcı noktaya. Şimdi 11 Eylül'ü, hatta ben 94 krizini, 11 Eylül'ü, 2008'i daha hatırlamadığım bir sürü jeopolitik kriz, finansal krizi yaşamış biri olarak söyleyeyim. Piyasalara etkileri tartışılmaz biçimde geri götürdü tüm ekonomileri. Bu anlattıklarıma kadar krizleri biraz size anatomisini söylemiş oldum. Ama bu krizlerden biz ne öğrendik ve malımızı nasıl koruyacağız? Şimdi ilk kural, her zaman konuşulan sepet. Aslında sepet değil, güvenlik kalkanı koymamız gerekiyor. Bu ne demek? Portföylerde farklı varlık sınıflarına yer vermenin, dalgalı dönemlerde riski dengelemeye yardımcı olabileceğini gördük biz bu krizlerden edindiğimiz dersler. İkinci ders, likiditenin gücü. O ne demek söyleyeyim ben size? Krizin en sıcak anında herkes her şeyini satmaya çalışırken, eğer elinizde erişilebilir bir nakdiniz varsa önemli bir kazanç kapısıdır bu. Kriz nakitte bekleyen için bir trajedi değil, bir alışveriş festivalidir. Düşünsenize, büyük bir kriz yaşanıyor, herkes elindeki malı satıyor ve malı satarken nakde geçiyorlar tabii ki. Malı satarken çok kişi mal sattığı için sattığı mal ne olursa olsun fiyatı ucuzlamaya başlıyor. Eğer elinizde nakit varsa satılan malları daha uygun fiyatlara almış oluyorsunuz. Belki bu podcast'i dinleyen, izleyen kimselerin de bu başına gelmiştir. Diğer bir konu, en önemli konu, haber takibi. Finansal piyasalarda sadece borsalara, altın fiyatına, petrol fiyatına veya faizlere bakmak hiçbir zaman yeterli değil. Haber takibini iyi yapmanız gerekiyor. 11 Eylül bize onu gösterdi. Dünya siyasetinden kopuk bir ekonomi takibi olamayacağını bize gösterdi. Bir yatırımcı artık sadece bahsettiğim yatırım araçlarına, bilançolara değil, haber akışlarına ve büyük resme de bakmak zorunda kaldı. Evet, bu üç konu çok mühim. Her zaman kulağınıza küpe olarak takın bunu diye tavsiyede bulunmak istiyorum. Bu kadar krizi yaşayan biri olarak yıllar boyu. 2001 krizi veya 2008 krizi veya sonrasında yaşanan Orta Doğu'daki gelişmeler, daha başka krizler, anımsamadığım, hatırlamadığım minik minik krizler. Ne olursa olsun dünya her zaman kendisine geldi. Her zaman sistem çalışmaya devam etti. Bir anekdotu da iletmek istiyorum ben size. 2008 krizinde sadece ev fiyatları veya genel olarak faizler etkilenmedi. Otomotiv sektörü de Amerika Birleşik Devletleri'nde çok etkilendi. Hatırlayacak olursanız Detroit'te, üretim merkezinde, hayalet kasaba haline geldi. O zaman o evler 10 bin dolarlara satıldı. Manhattan'da o dönemde evler şu anki fiyatlarının neredeyse 20'de birine satıldı. O zaman üçüncü olarak size söylemiş olduğum şey, nakit, elinde nakit olan bir alışveriş festivalinin içine düşmüş oldu. Yatırım odaklı podcast'ı burada sona erdiriyoruz. Sizin de böyle hikayeleriniz varsa, sormak istedikleriniz varsa bize yazabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.

Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeara.

0: güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
1: Emrah Bey, altın binlerce yıldır değerli kabul ediliyor. Altını bu kadar değerli yapan şey nedir?
2: Altının hikayesi paradan önce güvenle başlıyor. Altın, insanlık tarihi boyunca yalnızca mücevher eşyası değil, medeniyetlerin en güvenilir değer saklama aracı oldu. Bozulmuyor, paslanmıyor, kolay bölünüyor, taşınabiliyor. En önemlisi arzı sınırlı. Üstelik standart. 1 gram altın İstanbul'da da, Tokyo'da da aynı gram. Bu özellikler onu binlerce yıl boyunca ortak bir değer dili yaptı. Kritik kırılma noktası 1944'teki Bretton Woods Anlaşması. Bu anlaşma ile dünya dövizlerini dolara, doları da altına sabitledi. 1971'de bu bağ koptu ama algı değişmedi. Çünkü altın hala kimsenin borcu değil. Bugün merkez bankaları neden devasa altın rezervleri tutuyor? Çünkü altın hiçbir ülkenin yükümlülüğü değil. Dolar tutmak ABD'ye güvenmek demek, altın tutmak ise kimseye güvenmek zorunda kalmamak demek. Altın fiyatını çoğunlukla reel faiz, doların gücü ve risk algısı belirler. Faiz yükselince baskılanır, küresel belirsizlik artınca parlar. Bir de altın basılamaz. Para arzı genişlerken altın arzı sınırlı kalır. Dolayısıyla sistemin stres göstergelerinden biridir. Kriz anında likidite ve güven sağlar. Yatırımcı açısından da mesele her gün fiyat kovalamak değil, portföyün şoklara karşı dayanıklılığını artırmaktır. Bu yüzden altını kısa vadeli tahmin yarışından çok uzun vadeli risk yönetimi aracı olarak düşünmek gerekir.
0: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odea Radyo'da. Takipte kal. Odea Radyo.

0: Merhaba, ben Odea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin. Yatırımın Sesinde hafta başında ekonomik gündemi sadeleştiriyor, öne çıkan verileri, piyasa etkilerini ve yatırım kararlarının yansımalarını yorumluyorum. Her pazartesi saat 11'de Yatırımın Sesinde buluşalım. Kaçıranlar için tekrarları salı ve perşembe saat 17'de Odea Radyo'da.
1: Odea.

Odaya'ya gelenler kazançla çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de.

0: Odaya Radyo.
1: Ekonomik gelişmelerin gündelik hayata etkilerini masaya yatıran yatırım odaklı gündem programı başlıyor.
2: Merhaba, bugün sizlerle son 2 yıldır dünya ekonomisini, teknoloji sektörünü ve hatta finansal piyasaları sürükleyen bir konuyu konuşacağız. Yapay zeka. Son dönemde haberleri takip edenler fark etmiştir. Bir taraftan savaşları konuşuyoruz, bir taraftan artan jeopolitik riskleri konuşuyoruz, bir taraftan ticaret savaşlarını konuşuyoruz, büyüme yavaşlıyor mu diye tartışıyoruz ama tüm bunların yanında sanki bunları hiç yaşanmıyormuş gibi hisse senedi piyasalarına baktığımızda bambaşka bir hikaye görüyoruz. Özellikle Amerika, Tayvan ve Güney Kore gibi teknoloji üretiminin merkezinde bulunan ülkelerde hisse senedi piyasaları güçlü performans göstermeye devam ediyor. Çünkü bu performansın arkasında büyük ölçüde tek bir tema var, o da yapay zeka. İşte bugün biraz bunun nedenlerini konuşacağız. Yapay zeka için yeni sanayi devrimi deniliyor. Öyle mi değil mi? Buna tabii burada cevap vermek çok zor. Bunu biraz gelecek gösterecek ama şu andaki okumalar nasıl? Onu sizinle paylaşmak istedim bu yayında. Piyasalar neden bu konu için bu kadar heyecanlı? Ayrıca aslında bir balon mu oluşuyor? Ve bundan sonra bizi ne bekliyor sorularına nasıl yaklaşılıyor? Ben naçizane görüşlerimle nasıl yaklaşıyorum? Biraz bunu toparlamaya çalışacağım. Öncelikle rakamlardan başlayalım. Çünkü bazen rakamlar, biliyoruz ki hepimiz artık uzun analizlerden daha fazla şey anlatıyor. Çünkü bugün dünyanın en değerli şirketlerinden bazıları artık doğrudan yapay zeka hikayesiyle ilişkili. Hepimizin çokça bildiği Nvidia örneğin. Bundan birkaç yıl önce yalnızca Nvidia teknoloji dünyasının yakından takip ettiği bir şirketti. Bugün ise dünyanın en değerli şirketlerinden biri. Yani piyasa değeri 5 trilyon doların üzerine çıkmış durumda. Bu bir karşılaştırma yapsak bu rakam Almanya'nın yıllık ekonomi büyüklüğünden daha fazla. Yani tek bir şirketin değerinin geldiği seviye. Ve bu bile aslında yatırımcıların yapay zekaya ne kadar büyük bir gelecek biçtiğini tek başına gösteriyor. Ancak hikaye sadece Nvidia değil tabii ki. Amerika borsalarındaki yükselişin önemli kısmı son dönemde AI yatırımı yapan şirketlerden geliyor. Microsoft, Amazon, Meta, Alphabet. Bu şirketlerin ortak özelliği nedir? Hepsi milyarlarca dolar harcayarak yeni veri merkezleri kuruyor. Yeni çipler satın alıyorlar. Yapay zeka modelleri geliştiriyorlar. Öyle ki bazı teknoloji şirketlerinin tek bir yıldaki yapay zeka yatırımı bütçeleri artık birçok ülkenin yıllık kamu yatırım bütçesine yaklaşmış durumda. Piyasada aslında şunu satın alıyor. Yani yapay zeka gelecekte şirketlerin karlılığını ciddi bir biçimde artıracak. Bugün satın alınan şey mevcut gelirler değil yani gelecekteki üretkenlik artışı. Burada hemen küçük bir parantez açayım. Örneğin geçtiğimiz sene ticaret savaşları artan tarifelere rağmen dünya büyümesinin çok dayanıklı kaldığını gördük. İngilizce tabiriyle resilience ve bir sürü uluslararası kuruluşun raporlarında başlıklara taşındı. Bunun ana nedenini ise verimlilik, verimlilik sağlayan ana unsurun ise AI teması olduğu anlaşıldı. Dolayısıyla bugün halen piyasalarda da satın alınan şey bu şirketlere ilişkin gelirler, mevcut gelirler değil, gelecekteki üretkenlik artışı demeye devam ediyoruz. Amerika'dan çıkıp Tayvan'a gidelim. Çünkü yapay zeka denildiğinde çoğu kişi Silikon Vadisi'ni düşünüyor ama işin mutfağı büyük ölçüde Tayvan'da. Dünyanın en gelişmiş çiplerini üreten şirket olan TSMC burada bulunuyor. Nvidia'nın tasarladığı çipler, Apple'ın kullandığı işlemciler, AMD'nin geliştirdiği sistemler. Bunların büyük bölümü Tayvan'da üretiliyor. Ve TSMC tek başına Tayvan borsasının yaklaşık %40'ından fazlasını oluşturuyor. Ve bu yıl söz konusu şirket hisseleri yaklaşık %50 yükselmiş durumda. İlk çeyrek karına bakıyorsunuz %50'nin üzerinde. 2026 yılına ilişkin gelir büyümesi beklentilerinin %30'un üzerinde olduğunu görüyorsunuz. Ve işin en ilginç tarafı da şirket yönetimi talep hala kapasitemizin üzerinde diyor. Yani bugün dünyada yapay zeka için gereken çip talebi o kadar yüksek ki üretim kapasitesi yetişmekte zorlanıyor. Bu nedenle birçok ekonomist artık Tayvan'a da yapay zekanın fabrikası diyor. Benzer bir hikaye Güney Kore'de de yaşanıyor. Son yıllarda yapay zeka yatırımları arttıkça yalnızca işlemcilere değil hafıza çiplerine de ihtiyaç duyulmaya başlandı. Ve bu alanın liderleri Samsung ve SK Hynix. İşte bu nedenle Güney Kore borsası son dönemde dünyanın en güçlü performans gösteren piyasalarından biri oldu. Öyle ki bazı hesaplamalara göre KOSPI endeksi geçen yılın aynı dönemine göre %20'nin üzerinde bir yükseliş gösterdi. Yalnızca SK Hynix hisseleri son bir yılda yaklaşık 10 kat yükseldi. Samsung hisseleri de birkaç kat değerlendi. Bugün Güney Kore'nin dünyanın en büyük 6. hisse senedi piyasasına dönüşmesinde yapay zeka yatırımlarının da çok önemli payı olduğu konuşuluyor. Geçtiğimiz günlerde Nvidia CEO'su da yeniden Seul'a gitti ve bunun da tesadüf olmadığı konuşuluyor. Çünkü artık yapay zeka ekosisteminin en kritik parçalarından biri Güney Kore'nin ürettiği hafıza çipleri. Aslında burada çok önemli bir noktaya geliyoruz. Piyasalar bugün yalnızca bir teknoloji şirketine yatırım yapmıyor. Aslında bir ekosisteme yatırım yapıyor. Düşünün, bir yapay zeka modeli geliştirmek istiyorsunuz. Önce Nvidia'nın işlemcilerine ihtiyacınız var. Sonra Samsung veya SK Hynix'in bellek çiplerine ihtiyacınız var. Ardından da TSMC'nin üretim tesislerine, daha sonra veri merkezlerine, daha sonra enerjiye, elektrik altyapısına, soğutma sistemlerine, fiber optik ağlara, yani yapay zeka yatırımı aslında onlarca farklı sektörün aynı anda büyümesi anlamına geliyor. İşte piyasaların bu kadar heyecanlanmasının nedeni de bu. Şimdi bu kadar anlattıktan sonra herkesin sorduğu soruya gelelim. Bu bir balon mu? Bütün bu anlattıklarımızın içinde bunun balon olmaktan çok uzak olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yani bazı şirketlerin değerlemeleri tarihsel ortalamaların oldukça üzerine çıkmış durumda. Dolayısıyla bu finans dünyasında ciddi bir tartışma yaratıyor balon olup olmadığı konusunda. Ve 2000 yılındaki dotcom balonuyla bir benzetme yapılıyor. Ancak önemli farklar olduğunu düşünüyorum. Çünkü o dönemde birçok şirketin ne geliri vardı ne de kârı vardı. Ve aslında belki de o zaman balon olarak düşündüğümüz şey, ilerleyen yıllarda internetin hayatımızdaki yerini düşündüğümüzde bir balon olmadığını da kanıtlamış oldu. Bugün yapay zeka yatırımını yapan şirketler dünyanın en kârlı şirketleri. Bunlar yalnızca milyarlarca dolar nakit üreten şirketler. Tek başlarına. Dolayısıyla ortada tamamen hayal satılan bir ortam olmadığı da çok kesin. Piyasaların bu bir balon değil demesinin bir başka nedeni de şu, benim de katıldığım. Yapay zeka artık gelirlerde internetin hayatımızdaki yerini düşündüğümüzde bir balon olmadığını da kanıtlamış oldu. Bugün yapay zeka yatırımını yapan şirketler dünyanın en kârlı şirketleri. Bunlar yalnızca milyarlarca dolar nakit üreten şirketler. Tek başlarına. Dolayısıyla ortada tamamen hayal satılan bir ortam olmadığı da çok kesin. Piyasaların bu bir

0: müşteri hizmetlerinde kullanıyor, yazılım geliştirmede kullanıyor, sağlık sektöründe kullanıyorlar, hatta üretim hatlarında kullanılıyor, hatta bankacılıkta bile kullanılıyor. Yani teknoloji laboratuvarından çıkıp ekonominin içine girmiş durumda zaten yapay zeka. Bu nedenle birçok yatırımcı bugün yaşananları internetin ilk yaygınlaşma yıllarına benzetiyor. İnternet bir balon değildi biraz önce söylediğim gibi. İnternetli şirketlerinin belki bazıları balondu ama internet teması bir balon olmaktan çok uzaktı. Şu anda geldiğimiz noktada aslında ilk adımları ifade ediyordu. Yapay zeka tarafında da belki şirketler bazında bazı süreçler yaşayacağız. Ama bunun son derece kalıcı bir tema olduğunu, teknolojinin kalıcı olduğunu görüyoruz. Belki sadece her şirket kazanan olmayacak ama yine de temaya balon demenin son derece zor olduğunu söylemek gerekiyor. Önümüzdeki birkaç yılın en kritik sorusu da şu olacak. Yapay zeka şirketlerin verimliliğini gerçekten ne kadar arttıracak? Eğer beklendiği kadar büyük bir üretkenlik artışı yaratırsa bugün gördüğümüz değerlemeler geriye dönüp baktığımızda çok da pahalı görünmeyebilir. Ama eğer beklentiler fazla iyimser çıkarsa piyasalar zaman zaman ciddi düzeltmeler yaşayabilir. Burada yine bir parantez açıyorum. Son dönemde ABD'de tahvil faizlerindeki düşüşün sınırlı kalması ve yükseliş unsurlarının daha ön planda olması AI temasının da gözlerini kapatabileceği bir unsur olmaktan uzak değil. Dolayısıyla orada daha da yükselen ya da yüksek seyretmeye devam eden tahvil faizleri gördüğümüz durumda piyasalarda AI'ın da içinde bulunduğu ciddi düzeltmelerin yaşanabileceğini göz ardı etmemek gerekiyor. Programı kapatırken bir düşünce bırakmak istiyorum. Yani bundan 30 yıl önce internet hayatımıza girdiğinde çoğu insan bunun bir gün alışverişten bankacılığa, eğitimden iletişime kadar her şeyi değiştireceğini öngörememişti. Bugün yapay zeka konusunda da benzer bir noktadayız gibi gözüküyor. Evet, belki bazı beklentiler iyimser, belki dediğim gibi bazı şirketler gözden düşecek ama görünen o ki dünya ekonomisinin yeni büyüme hikayesi artık petrolle bugünlerde yatıp kalksak da değil, petrol değil, emlak değil, sosyal medya değil ama yapay zeka. Ve şu an hem Amerika'nın hem Tayvan'ın hem Güney Kore'nin borsalarına baktığımızda yatırımcıların bu hikayeye güçlü biçimde inanmaya devam ettiğini de görüyoruz. Bir sonraki programda yeniden buluşmak dileğiyle diyorum. Teşekkürler, hoşça kalın.
1: Ekonomist Özlem Bayraktar Gökçe'nin ekonomi gündeminin gündelik hayatımıza yansımalarını aktardığı yatırım odaklı gündem sona erdi.
2: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Ben Odea Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin. Günün temposu fazla mı hızlı? Biraz yavaşlamaya ihtiyacın varsa Derin ile Chill Zone'da seni müziğin en sakin haline davet ediyorum. Her perşembe saat 15'te yeni bölümlerle ve saat 20'de tekrar bölümleriyle yayındayım. Chill Out ve Down Tempo şarkılarla Odea Radyo'da buluşalım.

halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

Yatırım dünyasında öne çıkan sorular her hafta yeni bölümleriyle haftanın sorusunda gündeme geliyor. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen ve akademisyen Doktor Emrah Ahi'nin değerlendirmeleriyle hazırlanan yeni bölümler yayında. Ekonomi gündemini kısa ve anlaşılır içeriklerle takip etmek şimdi Odea'da mümkün. Thank you, Abby. Come on, give it a proper Liverpool and you can do better than that.

Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odea Radyo'da.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi için odeyabank.com.tr'yi ziyaret edin.

Havalar ısınıyor, tempo biraz daha yavaşlıyor. Günün ritmine chill out ve down tempo seçkiler eşlik ederken yatırım dünyasının öne çıkan başlıkları Odea Radyo'da seninle buluşuyor. Müzik ve yatırımı aynı akışta buluşturan yayınlar gün boyu Odea Radyo'da.

Yoğun bir günün içinde kısa bir nefes alanı yaratmak ister misin? Odea Radyo'da chill out ve down tempo müzikler eşliğinde yatırım dünyasına dair içerikler gün boyu seninle. Sakin bir akış ve ufkunu genişletecek yatırım içerikleri Odea Radyo'da buluşuyor.

0: denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Odea Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde ekonomideki gelişmeleri, piyasaların yönünü ve yatırım kararlarını etkileyen dinamikleri birlikte ele alıyoruz. Yatırım dilini sadeleştirmek için her cuma saat 15'te Odeya Radyo'da buluşalım.

Gün içinde kısa bir mola verdiğinde sadece müzik değil, yeni bilgiler de duymak ister misin? Sesli makalelerde ekonomi ve yatırım dünyasına dair içerikler kısa ve sade anlatımlarla şimdi Odea Radyo'da.

Yatırım dünyasını daha yakından takip etmek isteyenler için Odea Yatırım Odaklı Bülten yayında. Podcast'lerden videolara, makalelerden uzman yorumlarına kadar birçok içerik şimdi Odea Bank LinkedIn hesabında seni bekliyor. Yeni sayıları kaçırmamak için takipte kal.

0: Odeya'ya gelenler kazançlı çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odeya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odeyabank.com.tr'de. Odeya.
1: When approaching an airport for landing instructions, a pilot must call before he enters the airport control zone. As a matter of fact, the initial call should be made at

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo.

Gün değişir, piyasalar hareketlenir, gündem hızla akıp gider. Ama iyi müzik ve doğru içerik her zaman iyi hissettirir. Odea Radyo'da yatırım dünyasına dair içerikler ve sakin melodiler gün boyu sana eşlik ediyor.

0: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Ekonomik gelişmelerin gündelik hayata etkilerini masaya yatıran yatırım odaklı gündem programı başlıyor.
2: Merhaba, bugün sizlerle son 2 yıldır dünya ekonomisini, teknoloji sektörünü ve hatta finansal piyasaları sürükleyen bir konuyu konuşacağız. Yapay zeka. Son dönemde haberleri takip edenler fark etmiştir. Bir taraftan savaşları konuşuyoruz, bir taraftan artan jeopolitik riskleri konuşuyoruz, bir taraftan ticaret savaşlarını konuşuyoruz, büyüme yavaşlıyor mu diye tartışıyoruz ama tüm bunların yanında sanki bunları hiç yaşanmıyormuş gibi hisse senedi piyasalarına baktığımızda bambaşka bir hikaye görüyoruz. Özellikle Amerika, Tayvan ve Güney Kore gibi teknoloji üretiminin merkezinde bulunan ülkelerde hisse senedi piyasaları güçlü performans göstermeye devam ediyor. Çünkü bu performansın arkasında büyük ölçüde tek bir tema var, o da yapay zeka. İşte bugün biraz bunun nedenlerini konuşacağız. Yapay zeka için yeni sanayi devrimi deniliyor. Öyle mi değil mi? Buna tabii burada cevap vermek çok zor. Bunu biraz gelecek gösterecek ama şu andaki okumalar nasıl? Onu sizinle paylaşmak istedim bu yayında. Piyasalar neden bu konu için bu kadar heyecanlı? Ayrıca aslında bir balon mu oluşuyor ve bundan sonra bizi ne bekliyor sorularına nasıl yaklaşılıyor? Ben naçizane görüşlerimle nasıl yaklaşıyorum? Biraz bunu toparlamaya çalışacağım. Öncelikle rakamlardan başlayalım. Çünkü bazen rakamlar, biliyoruz ki hepimiz artık uzun analizlerden daha fazla şey anlatıyor. Çünkü bugün dünyanın en değerli şirketlerinden bazıları artık doğrudan yapay zeka hikayesiyle ilişkili. Hepimizin çokça bildiği Nvidia örneğin. Bundan birkaç yıl önce yalnızca Nvidia teknoloji dünyasının yakından takip ettiği bir şirketti. Bugün ise dünyanın en değerli şirketlerinden biri. Yani piyasa değeri 5 trilyon doların üzerine çıkmış durumda. Bu bir karşılaştırma yapsak bu rakam Almanya'nın yıllık ekonomi büyüklüğünden daha fazla. Yani tek bir şirketin değerinin geldiği seviye. Ve bu bile aslında yatırımcıların yapay zekaya ne kadar büyük bir gelecek biçtiğini tek başına gösteriyor. Ancak hikaye sadece Nvidia değil tabii ki. Amerika borsalarındaki yükselişin önemli kısmı son dönemde AI yatırımı yapan şirketlerden geliyor. Microsoft, Amazon, Meta, Alphabet. Bu şirketlerin ortak özelliği nedir? Hepsi milyarlarca dolar harcayarak yeni veri merkezleri kuruyor. Yeni çipler satın alıyorlar. Yapay zeka modelleri geliştiriyorlar. Öyle ki bazı teknoloji şirketlerinin tek bir yıldaki yapay zeka yatırımı bütçeleri artık birçok ülkenin yıllık kamu yatırım bütçesine yaklaşmış durumda. Piyasada aslında şunu satın alıyor. Yani yapay zeka gelecekte şirketlerin karlılığını ciddi bir biçimde artıracak. Bugün satın alınan şey mevcut gelirler değil yani gelecekteki üretkenlik artışı. Burada hemen küçük bir parantez açayım. Örneğin geçtiğimiz sene ticaret savaşları artan tarifelere rağmen dünya büyümesinin çok dayanıklı kaldığını gördük. İngilizce tabiriyle resilience ve bir sürü uluslararası kuruluşun raporlarında başlıklara taşındı. Bunun ana nedenini ise verimlilik, verimlilik sağlayan ana unsurun ise AI teması olduğu anlaşıldı. Dolayısıyla bugün halen piyasalarda da satın alınan şey bu şirketlere ilişkin gelirler, mevcut gelirler değil, gelecekteki üretkenlik artışı demeye devam ediyoruz. Amerika'dan çıkıp Tayvan'a gidelim. Çünkü yapay zeka denildiğinde çoğu kişi Silikon Vadisi'ni düşünüyor ama işin mutfağı büyük ölçüde Tayvan'da. Dünyanın en gelişmiş çiplerini üreten şirket olan TSMC burada bulunuyor. Nvidia'nın tasarladığı çipler, Apple'ın kullandığı işlemciler, AMD'nin geliştirdiği sistemler. Bunların büyük bölümü Tayvan'da üretiliyor. Ve TSMC tek başına Tayvan borsasının yaklaşık %40'ından fazlasını oluşturuyor. Ve bu yıl söz konusu şirket hisseleri yaklaşık %50 yükselmiş durumda. İlk çeyrek karına bakıyorsunuz %50'nin üzerinde. 2026 yılına ilişkin gelir büyümesi beklentilerinin %30'un üzerinde olduğunu görüyorsunuz. Ve işin en ilginç tarafı da şirket yönetimi talep hala kapasitemizin üzerinde diyor. Yani bugün dünyada yapay zeka için gereken çip talebi o kadar yüksek ki üretim kapasitesi yetişmekte zorlanıyor. Bu nedenle birçok ekonomist artık Tayvan'a da yapay zekanın fabrikası diyor. Benzer bir hikaye Güney Kore'de de yaşanıyor. Son yıllarda yapay zeka yatırımları arttıkça yalnızca işlemcilere değil hafıza çiplerine de ihtiyaç duyulmaya başlandı. Ve bu alanın liderleri Samsung ve SK Hynix. İşte bu nedenle Güney Kore borsası son dönemde dünyanın en güçlü performans gösteren piyasalarından biri oldu. Öyle ki bazı hesaplamalara göre KOSPI endeksi geçen yılın aynı dönemine göre %20'nin üzerinde bir yükseliş gösterdi. Yalnızca SK Hynix hisseleri son bir yılda yaklaşık 10 kat yükseldi. Samsung hisseleri de birkaç kat değerlendi. Bugün Güney Kore'nin dünyanın en büyük 6. hisse senedi piyasasına dönüşmesinde yapay zeka yatırımlarının da çok önemli payı olduğu konuşuluyor. Geçtiğimiz günlerde Nvidia CEO'su da yeniden Seul'a gitti ve bunun da tesadüf olmadığı konuşuluyor. Çünkü artık yapay zeka ekosisteminin en kritik parçalarından biri Güney Kore'nin ürettiği hafıza çipleri. Aslında burada çok önemli bir noktaya geliyoruz. Piyasalar bugün yalnızca bir teknoloji şirketine yatırım yapmıyor. Aslında bir ekosisteme yatırım yapıyor. Düşünün, bir yapay zeka modeli geliştirmek istiyorsunuz. Önce Nvidia'nın işlemcilerine ihtiyacınız var. Sonra Samsung veya SK Hynix'in bellek çiplerine ihtiyacınız var. Ardından da TSMC'nin üretim tesislerine, daha sonra veri merkezlerine, daha sonra enerjiye, elektrik altyapısına, soğutma sistemlerine, fiber optik ağlara. Yani yapay zeka yatırımı aslında onlarca farklı sektörün aynı anda büyümesi anlamına geliyor. İşte piyasaların bu kadar heyecanlanmasının nedeni de bu. Şimdi bu kadar anlattıktan sonra herkesin sorduğu soruya gelelim. Bu bir balon mu? Bütün bu anlattıklarımızın içinde bunun balon olmaktan çok uzak olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yani bazı şirketlerin değerlemeleri tarihsel ortalamaların oldukça üzerine çıkmış durumda. Dolayısıyla bu finans dünyasında ciddi bir tartışma yaratıyor balon olup olmadığı konusunda. Ve 2000 yılındaki dotcom balonuyla bir benzetme yapılıyor. Ancak önemli farklar olduğunu düşünüyorum. Çünkü o dönemde birçok şirketin ne geliri vardı ne de kârı vardı. Ve aslında belki de o zaman balon olarak düşündüğümüz şey, ilerleyen yıllarda internetin hayatımızdaki yerini düşündüğümüzde bir balon olmadığını da kanıtlamış oldu. Bugün yapay zeka yatırımını yapan şirketler dünyanın en kârlı şirketleri. Bunlar yalnızca milyarlarca dolar nakit üreten şirketler. Tek başlarına. Dolayısıyla ortada tamamen hayal satılan bir ortam olmadığı da çok kesin. Piyasaların bu bir balon değil demesinin bir başka nedeni de şu, benim de katıldığım. Yapay zeka artık gelir üretmeye başladı bile. Yani şirketler müşteri hizmetlerinde kullanıyor, yazılım geliştirmede kullanıyor, sağlık sektöründe kullanıyorlar. Hatta üretim hatlarında kullanılıyor. Hatta bankacılıkta bile kullanılıyor. Yani teknoloji laboratuvarından çıkıp ekonominin içine girmiş durumda zaten yapay zeka. Bu nedenle birçok yatırımcı bugün yaşananları internetin ilk yaygınlaşma yıllarına benzetiyor. İnternet bir balon değildi biraz önce söylediğim gibi. İnternetli şirketlerinin belki bazıları balondu ama internet teması bir balon olmaktan çok uzaktı. Şu anda geldiğimiz noktada aslında ilk adımları ifade ediyordu. Yapay zeka tarafında da belki şirketler bazında bazı süreçler yaşayacağız. Ama bunun son derece kalıcı bir tema olduğunu, teknolojinin kalıcı olduğunu görüyoruz. Belki sadece her şirket kazanan olmayacak ama yine de temaya balon demenin son derece zor olduğunu söylemek gerekiyor. Önümüzdeki birkaç yılın en kritik sorusu da şu olacak. Yapay zeka şirketlerin verimliliğini gerçekten ne kadar arttıracak? Eğer beklendiği kadar büyük bir üretkenlik artışı yaratırsa, bugün gördüğümüz değerlemeler geriye dönüp baktığımızda çok da pahalı görünmeyebilir. Ama eğer beklentiler fazla iyimser çıkarsa piyasalar zaman zaman ciddi düzeltmeler yaşayabilir. Burada yine bir parantez açıyorum. Son dönemde ABD'de tahvil faizlerindeki düşüşün sınırlı kalması ve yükseliş unsurlarının daha ön planda olması AI temasının da gözlerini kapatabileceği bir unsur olmaktan uzak değil. Dolayısıyla orada daha da yükselen ya da yüksek seyretmeye devam eden tahvil faizleri gördüğümüz durumda piyasalarda AI'ın da içinde bulunduğu ciddi düzeltmelerin yaşanabileceğini göz ardı etmemek gerekiyor. Programı kapatırken bir düşünce bırakmak istiyorum. Yani bundan 30 yıl önce internet hayatımıza girdiğinde çoğu insan bunun bir gün alışverişten bankacılığa, eğitimden iletişime kadar her şeyi değiştireceğini öngörememişti. Bugün yapay zeka konusunda da benzer bir noktadayız gibi gözüküyor. Evet, belki bazı beklentiler iyimser, belki dediğim gibi bazı şirketler gözden düşecek ama görünen o ki dünya ekonomisinin yeni büyüme hikayesi artık petrolle bugünlerde yatıp kalksak da değil, petrol değil, emlak değil, sosyal medya değil ama yapay zeka. Ve şu an hem Amerika'nın hem Tayvan'ın hem Güney Kore'nin borsalarına baktığımızda yatırımcıların bu hikayeye güçlü biçimde inanmaya devam ettiğini de görüyoruz. Bir sonraki programda yeniden buluşmak dileğiyle diyorum. Teşekkürler, hoşça kalın.
1: Ekonomist Özlem Bayraktar Gökçe'nin ekonomi gündeminin gündelik hayatımıza yansımalarını aktardığı yatırım odaklı gündem sona erdi.
2: Ama yapay zeka. Ve şu an hem Amerika'nın hem Tayvan'ın hem Güney Kore'nin borsalarına baktığımızda yatırımcıların bu hikayeye güçlü biçimde inanmaya devam ettiğini de görüyoruz. Bir sonraki programda yeniden buluşmak dileğiyle diyorum. Teşekkürler, hoşça kalın.
1: Ekonomist Özlem Bayraktar Gökçe'nin ekonomi gündeminin gündelik hayatımıza yansımalarını aktardığı

0: all my loving. Now when I give you all my loving. Now when I give you all my loving. Now when I give you all my loving. You say I wear you out.
1: Merhaba, ben Odeya Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin. Yatırımın Sesinde hafta başında ekonomik gündemi sadeleştiriyor, öne çıkan verileri, piyasa etkilerini ve yatırım kararlarının yansımalarını yorumluyorum. Her pazartesi saat 11'de Yatırımın Sesinde buluşalım. Kaçıranlar için tekrarları salı ve perşembe saat 17'de Odeya Radyo'da.
2: Odeya Radyo.

Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
1: Emrah Bey, gümüşü bu kadar önemli yapan şey nedir?
2: Gümüş çoğu zaman altının gölgesinde kalır. Oysa çok daha karmaşık ve heyecan verici bir hikayesi var. Çünkü gümüş hem bir yatırım aracı hem de gerçek bir endüstriyel ham madde. Bu çift kimlik onu diğer kıymetli madenlerden tamamen farklı kılıyor. Güneş panelleri, elektrikli araçlar, 5G teknolojisi, tıbbi cihazlar, yüksek teknolojinin kullanılmadığı bir alan neredeyse yok. Yenilenebilir enerji sektörünün patlamasıyla birlikte gümüşe olan endüstriyel talep her geçen yıl artıyor. Altın ve gümüş arasında tarihsel olarak güçlü bir korelasyon var ve genellikle benzer yönde hareket ederler. Ancak gümüşün yoğun sanayi talebi onu yüksek büyüme dönemlerinde altından farklılaştırarak daha sert fiyat hareketlerine itebiliyor. Yatırımcılar için gümüş hem finansal bir güvence hem de teknolojik dönüşümün getirdiği endüstriyel büyümeden pay alma fırsatı sunan hibrit bir varlık. Öte yandan gümüşün belirgin diğer bir özelliği de altına kıyasla çok daha yüksek oynaklığa sahip olması. Bu durumun temelinde gümüşün altına göre daha düşük işlem hacmine sahip, yani daha illikit bir finansal varlık olması yatar. Bu hem büyük bir fırsat hem de ciddi bir riski beraberinde getirebiliyor.
0: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odea Radyo'da. Takipte kal.
3: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Haftanın ekonomi gündemini daha yakından takip etmek ister misin? Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen, piyasalarda öne çıkan gelişmeleri yatırım odaklı gündemde yorumluyor. Ekonomi dünyasında konuşulan başlıklar her cuma saat 15'te Odea Radyo'da.

Haftanın ekonomi gündemini daha yakından takip etmek ister misin? Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen, piyasalarda öne çıkan gelişmeleri yatırım odaklı gündemde yorumluyor. Ekonomi dünyasında konuşulan başlıklar her cuma saat 15'te Odea Radyo'da.

0: Haftanın ekonomik verileri ne söylüyor? Piyasalar bu gelişmelere nasıl tepki veriyor? Ben ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde tüm bu başlıkları sade ve anlaşılır bir dille ele alıyoruz. Yatırım odaklı gündem her cuma 15'te Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi için odeyabank.com.tr'yi ziyaret edin.

Derin bir nefes al ve günün temposunu biraz düşür. Derin ile Chill Zone'da sakin ritimler, soft melodiler ve huzurlu bir müzik akışı seni bekliyor. Odea Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin her perşembe 15'te tekrar yayınıyla 20'de Odea Radyo'da.

parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Ekonomik gelişmelerin gündelik hayata etkilerini masaya yatıran yatırım odaklı gündem programı başlıyor.
1: Merhaba, bugün sizlerle son 2 yıldır dünya ekonomisini, teknoloji sektörünü ve hatta finansal piyasaları sürükleyen bir konuyu konuşacağız. Yapay zeka. Son dönemde haberleri takip edenler fark etmiştir. Bir taraftan savaşları konuşuyoruz, bir taraftan artan jeopolitik riskleri konuşuyoruz, bir taraftan ticaret savaşlarını konuşuyoruz, büyüme yavaşlıyor mu diye tartışıyoruz ama tüm bunların yanında sanki bunları hiç yaşanmıyormuş gibi hisse senedi piyasalarına baktığımızda bambaşka bir hikaye görüyoruz. Özellikle Amerika, Tayvan ve Güney Kore gibi teknoloji üretiminin merkezinde bulunan ülkelerde hisse senedi piyasaları güçlü performans göstermeye devam ediyor. Çünkü bu performansın arkasında büyük ölçüde tek bir tema var, o da yapay zeka. İşte bugün biraz bunun nedenlerini konuşacağız. Yapay zeka için yeni sanayi devrimi deniliyor. Öyle mi değil mi? Buna tabii burada cevap vermek çok zor. Bunu biraz gelecek gösterecek ama şu andaki okumalar nasıl? Onu sizinle paylaşmak istedim bu yayında. Piyasalar neden bu konu için bu kadar heyecanlı? Ayrıca aslında bir balon mu oluşuyor ve bundan sonra bizi ne bekliyor sorularına nasıl yaklaşılıyor? Ben naçizane görüşlerimle nasıl yaklaşıyorum? Biraz bunu toparlamaya çalışacağım. Öncelikle rakamlardan başlayalım. Çünkü bazen rakamlar, biliyoruz ki hepimiz artık, uzun analizlerden daha fazla şey anlatıyor. Çünkü bugün dünyanın en değerli şirketlerinden bazıları artık doğrudan yapay zeka hikayesiyle ilişkili. Hepimizin çokça bildiği Nvidia örneğin. Bundan birkaç yıl önce yalnızca Nvidia teknoloji dünyasının yakından takip ettiği bir şirketti. Bugün ise dünyanın en değerli şirketlerinden biri. Yani piyasa değeri 5 trilyon doların üzerine çıkmış durumda. Bu bir karşılaştırma yapsak bu rakam Almanya'nın yıllık ekonomi büyüklüğünden daha fazla. Yani tek bir şirketin değerinin geldiği seviye. Ve bu bile aslında yatırımcıların yapay zekaya ne kadar büyük bir gelecek biçtiğini tek başına gösteriyor. Ancak hikaye sadece Nvidia değil tabii ki. Amerika borsalarındaki yükselişin önemli kısmı son dönemde AI yatırımı yapan şirketlerden geliyor. Microsoft, Amazon, Meta, Alphabet. Bu şirketlerin ortak özelliği nedir? Hepsi milyarlarca dolar harcayarak yeni veri merkezleri kuruyor. Yeni çipler satın alıyorlar. Yapay zeka modelleri geliştiriyorlar. Öyle ki bazı teknoloji şirketlerinin tek bir yıldaki yapay zeka yatırımı bütçeleri artık birçok ülkenin yıllık kamu yatırım bütçesine yaklaşmış durumda. Piyasada aslında şunu satın alıyor. Yani yapay zeka gelecekte şirketlerin karlılığını ciddi bir biçimde artıracak. Bugün satın alınan şey mevcut gelirler değil yani gelecekteki üretkenlik artışı. Burada hemen küçük bir parantez açayım. Örneğin geçtiğimiz sene ticaret savaşları artan tarifelere rağmen dünya büyümesinin çok dayanıklı kaldığını gördük. İngilizce tabiriyle resilience ve bir sürü uluslararası kuruluşun raporlarında başlıklara taşındı. Bunun ana nedenini ise verimlilik, verimlilik sağlayan ana unsurun ise AI teması olduğu anlaşıldı. Dolayısıyla bugün halen piyasalarda da satın alınan şey bu şirketlere ilişkin gelirler, mevcut gelirler değil, gelecekteki üretkenlik artışı demeye devam ediyoruz. Amerika'dan çıkıp Tayvan'a gidelim. Çünkü yapay zeka denildiğinde çoğu kişi Silikon Vadisi'ni düşünüyor ama işin mutfağı büyük ölçüde Tayvan'da. Dünyanın en gelişmiş çiplerini üreten şirket olan TSMC burada bulunuyor. Nvidia'nın tasarladığı çipler, Apple'ın kullandığı işlemciler, AMD'nin geliştirdiği sistemler. Bunların büyük bölümü Tayvan'da üretiliyor. Ve TSMC tek başına Tayvan borsasının yaklaşık %40'ından fazlasını oluşturuyor. Ve bu yıl söz konusu şirket hisseleri yaklaşık %50 yükselmiş durumda. İlk çeyrek karına bakıyorsunuz %50'nin üzerinde. 2026 yılına ilişkin gelir büyümesi beklentilerinin %30'un üzerinde olduğunu görüyorsunuz. Ve işin en ilginç tarafı da şirket yönetimi talep hala kapasitemizin üzerinde diyor. Yani bugün dünyada yapay zeka için gereken çip talebi o kadar yüksek ki üretim kapasitesi yetişmekte zorlanıyor. Bu nedenle birçok ekonomist artık Tayvan'a da yapay zekanın fabrikası diyor. Benzer bir hikaye Güney Kore'de de yaşanıyor. Son yıllarda yapay zeka yatırımları arttıkça yalnızca işlemcilere değil hafıza çiplerine de ihtiyaç duyulmaya başlandı. Ve bu alanın liderleri Samsung ve SK Hynix. İşte bu nedenle Güney Kore borsası son dönemde dünyanın en güçlü performans gösteren piyasalarından biri oldu. Öyle ki bazı hesaplamalara göre KOSPI endeksi geçen yılın aynı dönemine göre %20'nin üzerinde bir yükseliş gösterdi. Yalnızca SK Hynix hisseleri son bir yılda yaklaşık 10 kat yükseldi. Samsung hisseleri de birkaç kat değerlendi. Bugün Güney Kore'nin dünyanın en büyük 6. hisse senedi piyasasına dönüşmesinde yapay zeka yatırımlarının da çok önemli payı olduğu konuşuluyor. Geçtiğimiz günlerde Nvidia CEO'su da yeniden Seoul'a gitti ve bunun da tesadüf olmadığı konuşuluyor. Çünkü artık yapay zeka ekosisteminin en kritik parçalarından biri Güney Kore'nin ürettiği hafıza çipleri. Aslında burada çok önemli bir noktaya geliyoruz. Piyasalar bugün yalnızca bir teknoloji şirketine yatırım yapmıyor. Aslında bir ekosisteme yatırım yapıyor. Düşünün, bir yapay zeka modeli geliştirmek istiyorsunuz. Önce Nvidia'nın işlemcilerine ihtiyacınız var. Sonra Samsung veya SK Hynix'in bellek çiplerine ihtiyacınız var. Ardından da TSMC'nin üretim tesislerine, daha sonra veri merkezlerine, daha sonra enerjiye, elektrik altyapısına, soğutma sistemlerine, fiber optik ağlara, yani yapay zeka yatırımı aslında onlarca farklı sektörün aynı anda büyümesi anlamına geliyor. İşte piyasaların bu kadar heyecanlanmasının nedeni de bu. Şimdi bu kadar anlattıktan sonra herkesin sorduğu soruya gelelim. Bu bir balon mu? Bütün bu anlattıklarımızın içinde bunun balon olmaktan çok uzak olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yani bazı şirketlerin değerlemeleri tarihsel ortalamaların oldukça üzerine çıkmış durumda. Dolayısıyla bu finans dünyasında ciddi bir tartışma yaratıyor balon olup olmadığı konusunda. Ve 2000 yılındaki dotcom balonuyla bir benzetme yapılıyor. Ancak önemli farklar olduğunu düşünüyorum. Çünkü o dönemde birçok şirketin ne geliri vardı ne de kârı vardı. Ve aslında belki de o zaman balon olarak düşündüğümüz şey, ilerleyen yıllarda internetin hayatımızdaki yerini düşündüğümüzde bir balon olmadığını da kanıtlamış oldu. Bugün yapay zeka yatırımını yapan şirketler dünyanın en kârlı şirketleri. Bunlar yalnızca milyarlarca dolar nakit üreten şirketler tek başlarına. Dolayısıyla ortada tamamen hayal satılan bir ortam olmadığı da çok kesin. Piyasaların bu bir balon değil demesinin bir başka nedeni de şu, benim de katıldığım. Yapay zeka artık gelir üretmeye başladı bile. Yani şirketler müşteri hizmetlerinde kullanıyor, yazılım geliştirmede kullanıyor, sağlık sektöründe kullanıyorlar. Hatta üretim hatlarında kullanılıyor. Hatta bankacılıkta bile kullanılıyor. Yani teknoloji laboratuvarından çıkıp ekonominin içine girmiş durumda zaten yapay zeka. Bu nedenle birçok yatırımcı bugün yaşananları internetin ilk yaygınlaşma yıllarına benzetiyor. İnternet bir balon değildi biraz önce söylediğim gibi. İnternetli şirketlerinin belki bazıları balondu ama internet teması bir balon olmaktan çok uzaktı. Şu anda geldiğimiz noktada aslında ilk adımları ifade ediyordu. Yapay zeka tarafında da belki şirketler bazında bazı süreçler yaşayacağız. Ama bunun son derece kalıcı bir tema olduğunu, teknolojinin kalıcı olduğunu görüyoruz. Belki sadece her şirket kazanan olmayacak ama yine de temaya balon demenin son derece zor olduğunu söylemek gerekiyor. Önümüzdeki birkaç yılın en kritik sorusu da şu olacak. Yapay zeka şirketlerin verimliliğini gerçekten ne kadar arttıracak? Eğer beklendiği kadar büyük bir üretkenlik artışı yaratırsa, bugün gördüğümüz değerlemeler geriye dönüp baktığımızda çok da pahalı görünmeyebilir. Ama eğer beklentiler fazla iyimser çıkarsa piyasalar zaman zaman ciddi düzeltmeler yaşayabilir. Burada yine bir parantez açıyorum. Son dönemde ABD'de tahvil faizlerindeki düşüşün sınırlı kalması ve yükseliş unsurlarının daha ön planda olması AI temasının da gözlerini kapatabileceği bir unsur olmaktan uzak değil. Dolayısıyla orada daha da yükselen ya da yüksek seyretmeye devam eden tahvil faizleri gördüğümüz durumda piyasalarda AI'ın da içinde bulunduğu ciddi düzeltmelerin yaşanabileceğini göz ardı etmemek gerekiyor. Programı kapatırken bir düşünce bırakmak istiyorum. Yani bundan 30 yıl önce internet hayatımıza girdiğinde çoğu insan bunun bir gün alışverişten bankacılığa, eğitimden iletişime kadar her şeyi değiştireceğini öngörememişti. Bugün yapay zeka konusunda da benzer bir noktadayız gibi gözüküyor. Evet, belki bazı beklentiler iyimser, belki dediğim gibi bazı şirketler gözden düşecek ama görünen o ki dünya ekonomisinin yeni büyüme hikayesi artık petrolle bugünlerde yatıp kalksak da değil, petrol değil, emlak değil, sosyal medya değil ama yapay zeka. Ve şu an hem Amerika'nın hem Tayvan'ın hem Güney Kore'nin borsalarına baktığımızda yatırımcıların bu hikayeye güçlü biçimde inanmaya devam ettiğini de görüyoruz. Bir sonraki programda yeniden buluşmak dileğiyle diyorum. Teşekkürler, hoşça kalın.
0: Ekonomist Özlem Bayraktar Gökçe'nin ekonomi gündeminin gündelik hayatımıza yansımalarını aktardığı yatırım odaklı gündem sona erdi.
2: Odaya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Odaya'ya gelenler kazançlı çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de.

müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.